tutsunlar beni, onunla bir yastığa koysunlar. Her perişan bulsunlar beni, ister çarmıha gelsin. Hani ikimiz bir gömlekte, kalmaz bu muallakta. Kara sevda, dönmek yok, isterse topa koysunlar.